0: It Türkiye Hangya Radyo'ya?
1: Oldu Radyo Blast Türkiye.
2: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.

5 kaş, 4 duvar, 3 kağıt, 200 tek yürek. Olmamaya yeminli hepimizin eseri bu dünya. Kesene bereket, ben doydum yalana. Bu kadar insan hani tek bir tür. Oturup tek bir gün susmuş mu birlikte? Bir kerecik izlemiş mi güneşin doğuşunu, batışını? Bir suyun akışını bile almış ezbere. Tek bir gün susmuş mu birlikte?

0: Tunola Türkiye Avazı Radyosu.
1: Edo İfonetis Türkiye.
2: Oldi Radyo Glas Türkiye.
3: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
4: İni adalah Radyo Suara Türkiye.
5: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
6: Este es Radio Voz de Turquía.
7: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
8: Zboru wa glasot na Turkiye.
9: Efirde Turkiye Ovozi Radiosu.
10: It Turkiye hangi radio ya?
2: Oldu Radio Glas Turkiye.
11: Türkiye Ünü Radyosu.
2: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

Hürmetli radio anlayışlar, MD haberler anlayışlar. Bugünkü mühim haberlerimizden kısaca mezmundur tümendikçe. Cumhur Reisi Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'de hakimiyet beşidiki AK Parti'nin çarek esirlik musabısını tebrikledi. Girsiyelikler, Gazze'deki kırgınçılık sebebinin İsrail'e sayat parakotunun girsiyeye kilişiye karşı namayış kıldı. Yemen hükümet armiyası, Teyiz'de Husilerden bazılarına zerbe verdi. Hücumda onluğun adam öldü. İran, Donald Trump'ın Hormuz boğazını kontrol kılış hakkındaki bayanatına narazılık bildirdi. Hindonezya'nın şarkıda yüz bergen 7.7 bal yer tebreşte hazırlığında 20 kişi cinneden ayrıldı. Emre Dıhtanlar haberlerimizden tepsili mezmanlarıdır olsun. Cumhur Reisi Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'de Hakimiyet Beşiliki Adalet ve Terakiyet Partisi kurulgalıkının 25 yıllıkını tebrikleyip, bunu devlet üçün tarihi abide debatıdı. O, partiya kurulgalıqının 25 yıllık münasibeti bilen kılgan sözü de partiyanın sähiye, mağrib ve devlet iqtisadideki zor silinmeleri arqılıq Türkiye'nin siyasi kıyabdını özgertiştiki rolünü tähkildi. O, kolluqatçılarına xitap kılıp, bu hareketinin çarak əsir ilgiri milletinin ümidi bulup tuğulgalıqını ve bu seferden teyhi ahırlaşmaydıqalıqını etdi. O, süretini asıltış haqqıdaki çakırıqlarını rət kılıp, hükümetinin altında yenilə kılıçkı tekişlik mühim işlerden bağlıqını bildirdi. Palestin tarafları paletçiler ve Girsi Dınızçılar Uyuşmasının azaları İsrailiyanın Crown Iris namlı sayat parakotunun kilişiye narazılık bildiriş için Prius portunun sırtıga cemb oldu. Namayışçılar, sakçılara hasıl kılgan bir xeterlik sızıqının kendi durup Palestin bayraklarını lebild etdi ve İsrailiyelik sayatçılardan kilişinin karşı ilmaydıqalıqını ihbarlı edilgalı uzunkularını götürdü. Namayışını təşkil edənlər İsrailin Qəzzədəki qırğınçılıq uğruşunu dərhal toxtatışını və Girsiya hökumətindən İsrailə bilən bolğan diplomatik və iqtisadi münasibətlərini üzüşünü tələb qıldı. Uşminin rəhbərliyi ilə qılğan bəyanatında Palestin xalqı qəlbə qılğıca onların qollaşını davamlaşdırılacağına qəsəm qıldı. Yemenin qərbi qismindəki Təyiz ölkəsində yüz bərgən yaxınlıq toqunuşlarda 3 gün içində az digəndə 27 Husi öldü, 19 kişi Husi yaralandı. Yerli 2. dekabr xəbər agentliğinin xəbərinə qarşıqanda Tartiq Salah başçılığındakı Yemen dövlətli qarşılıq göstəriş güçləri Əl-Bərq səbədə bir yürüş zərbə veriş hərəkətlərini ilib barğan. Agentliğin xəbərində yana bu hücumlarda bir qança hərbi avtomobilin vayran bulğanlığı qeyd qılındı. Dövlətli Sabah TV televiziyası 10 gün içində 57 Husi üçün dəfn mərasimi ötküzüləcəyini xəbər qıldı. Gerçi 2022 yılı aprildeki 2 aylık süreydin ki, çoğun kelimlik uruşlarda nispi cimcitlik hüküm sürgen bolsumu, yakınki haftalarda Yemen'in köplügen ülkelerde tokunuşları küçüyüp, devletteki insanperverlik krizini tekimumara kaplaştırıp etti.

TRT Türkiye Avazı Radyosu her vakit dünyanın hemmeli yerinde www.tritworldchicket.com

TRT Uygurcu'nun hürmetli klasmelleri, bugünkü programımızda intayın alaylı bir şahsüstü doktorunuz. O muhabbetini yazdı, vetenini yazdı, erkillikni yazdı, adaletini yazdı. Ay Allah hukukunu, şahsi erkilliklerini, halkının mağrup terbiyesini sahne gelip çıktı. İctimai tansızlıkı eynek tuttu. Onun ismi Cepher Cabbarlı olup, onun ölmez eseri Aydın bilen tanışıp çıkınız. Kenundakta dikkatinle programımızda bulsun. Cepher Cabbarlı 1899 yılı 22 Mart'ta Baku'ya yakın Hizi'de ailesinin 14. perzent üstüde dünyaya geliyordu. Tek 3 yaş vaktinde dadısından ayrılıp kalan Cepher, anısı Şehbike Hanım'ın fidakarlığı bilen çoğun buludu. Namratlık sebebinden başka aki inileri mektepki baramagan bolsun mu, anısı çın turup ve büyük arzu bilen fakat onunla okutuşku müvebbak buludu. Mağrup hayatını medreselerde başlayan Cepher, tıka başlangıç mektebinin ahir sınıfıyla tuncu şiir ve hikayelerini yazıdı. Ötkür zihni ve katiyeliği bilen, okutukçularının dikkatini kozgan yaş Cepher, kiin 7. Rus Tatar mektebi okuş kirdi. İktisadi kıyınçılıkla onu Aleksiyev mektebinin Baku Politeknika mektebi ötkülüşü mecbur kıldı. O hem la şaraitte yazışını ve üyüginişini izcil damlaştırdı. Senet hayatının deslep yıllarda hecivi ve lirik şiirlığı yüzlengen Cabbarlı'nın bu devirdeki eserlerde Tevfik Fikret'in tesirini en kıskıgalı buludu. Kalemini, namratlıkların utursu da tavlap çoğun bu yaşsa da, vakitten ötüşü bilen Azerbaycan edebiyatının en küçük evazlardan birge aylanıdı. Cepher Cabbarlı'nın edebi

Arda hemme nesin galip kildi kallıkını köstüp beri doğum. TRT Uygurcu'nun hürmetli klasmelleri, bugün 35 yıllık kısa bir ömürge şiir, hikaye, drama, senaryeçilik ve rejisörlük sahalarda san sanatsız esirlerini sığdıralığın cebbar cebbarlığını birlikte tutup çıktık. Senet, cemiyet üçündür prinsipinden asla ayrılmadan, öz kalemini her vakit halkının evazı için işletken cebbarlığının her bir eseri bugün mü biz için büyük bir kıymet giyge. O tallığan temela fakat öz devrigile ait emez. Namratlık, muhabbet, hiyanet, adalet ve insan şerpige okşaş temela bulup, onun eserleri bugünkü günümüzde mu sehnelinşi kerek boğan, öz zamanıviliğine asla yukatmağan nadir eserle hesaplandı. Bugünkü programımızın bu büyük kalem ilgisini tekimi yakından tanışığınızda sebepçi buluşuna arzu kılış bilen programımızı müşiyede ahırlaştırmayız. Gelir hep de yine okşuş vakit görüşükçe aman boğaysla, hayır hoş.

TRT Türkiye Avazı Radyosu her vakit dünyanın hemmeli yerinde www.tritworldchicket.com

TRT Türkiye Avazı Radyosu her vakit dünyanın hemmeli yerinde www.tritworldcheckit.com

Hörmetlik radyo anlıqçılar, bugünkü programlarımız muşerde ahırlaştı. Etiyene okşaş vakit ve okşaş çastotilada Türkiye, rayon ve dünya yenilikleri, her hıl rengdar programmalı. Şundakla birbirinin yakınlık nakşı muzikala bilen huzurunlarda boğucu hem onlara hem de salametlik yer bolsun. Aman bulanlar.

hataları aşk sanıp başka tenlerde avunuruz boşuna ve gizli gizli yaralanırız. Şunu bil ki daima ben en güzel yeri hatırana saklarım, talan olmuş gönül bahçemde. Saçlarımda tel tel hüzünlerle, gözlerimde azalan güneşlerle, ben hep seni beklerim bu şehirde. Bir gün dönersin diye.

Kudayımız hak Allah, ahirettin bol yağına, türlü türlü şahat salgam. Her bir şahat en belgilev, ahirettin nav dünyaday, yengil em taga yakşı, yaratır yağını bildirgen.

Ulu Kuday Rabbimizdin min bir yaxşı atlarının biyik önör saniyatının görülgen uğuzlanıvı ahiretti körsetgen sansız esikleri bolgan. Gözümüzden körgönümüz sosu esik emşaatlar nav dünyanın artından başka dünya yaratılığını tap manemen körsetgen.

Ol esiklerden birincisi, Kudaydın Rab atının körülgen eserleri bolgan. Rab atının alemde körüngön belgilevleri evvel Kuday barlığına em ahirettin keliyegine közler münen körülgen aşık uğuzlanuları bolgan.

Somanelerdi bizlerge, bek yaxşı, em terençe, bildirgen bir ülken alimdin, açkanları nav olgan. Nav dünya bir padişadın, bacara berip turganı, ken ülken eldey bolgan. Kaysi el bolsa bolsun, sosu eldin padişasının, kaydey bolsa halkından, itaatlı bolganlarga, İhsanları, ikramları, yakşı, neşe, iyiliği, bar bolganı bilingen dey, ası yaman halklarga em, tisli cezası bolgan.

Eş imkanı var mı iken azamatı sonsuz padişah, sultanlar sultanı Allah, küşü sonsuz hak Rabbin, özüne yakşı kızmet em tagat etken halkına bir yarası karşılığı em iyiliği bolmasın. İsyan etkenlerge tagı bir yazası bolmasın.

Tek sosu ihsanlar, iyilikler, yazalar, nav dünyada yok hükmünde. Demek baska orunda, beriliyegi yer bolgan.

Rabbimizden padişahlığın, alemlerde yönetkenin, er bir zattı mutbay turup, işlerini tap düzönmen, em ölçönmen etkenini, közümüz ben körümüz, esimiz ben bilemiz. Demek Kuday Hak Rabb'ın, sav dünyada aylangan, idaresi Rab'lığı var.

Kaydayı bolsa bir padişahın bir eldi baştan uşka yönetip turganınday şetsiz el kainattı kudayımız Rab Allah bir başına yönetken el neyis bolsa bolsun sağ kolunda ıslagan eş kömükçü bolmadan kötürü nav kainattın erzatını erzatman bir takika em toktamay bilip görüp yasagan. Mine sosu ister menem, Rablığını körsötken.

Kudayımız Hak Allah'tın sosu munşa islerminen Rablığı körüngen kasında tağı ullu ongunluğu en son derece yakşı önerli atlarıman sıfatları em körülgen. Mine solay bir Rabb'ın kasiyetleri kasında neşe maksat gayasını bile verip olarga imanman ibadetmen cevap vergen müminlerge bir karşılığı bolmazpa. Tağı sosu sıfatlardı, em sonsuz maksatlardı. Örmet etmey salpı körgön, yoldan çıkkan kullarına bir yazası bolmazpa.

Nav dünyada karşılık, bargılav ya da yeza, berilgendi tap manemen biz Ali kırılmayımız. Demek başka orunda beriliyegini eslerimiz tez ok emen anlagan. Nege dese bargısız em yezasız bir sultan eş bir vakit kırılmagan.

Ayrıyeten nav dünya, sınalu yeri bolganga, karşılıktım be köbü, so dünyada berilmey, ahiretke taslangan. Sosu dünya asıl tuğul, erzat ahiretke kırı, tüzü tülüp, yaratılgan.

Ziyadası kudayımız, bari etkenlerimizge karşılıklar beriyegini, paygambarlar yiberip basta Kur'an kitabıman insanlarga bildirgen.

124 bin elçi, mucizeli peygamberman, N4 ulu kitapman, yüzden ziyada sayfalar man, milyonlagan evliya, sansız neşe asfiyaman, ülkön alim insanlar man, berilgen bir kabardın, tuptuğra bolyagına, esi bolgan bir insan, eş inanmay kalır mı? Sağlıkla kalınız.

Hürmetli tonlaşçılar, 16 avgust yekşembiden başlap yerşin hem kısqa dolqın yışlığı biz üzgere. İrtegeden başlap bizning programma 12092 MHz yışlığından Türk saat 4 ay yerşini bilen topşurulacak. Möhterem tonlaşçılar, Türkiye Ovası Radyosu'nun Totar dilindeki topşuruları şuşunun bilen oxırına yakınlaştı. Elige biz sizning bilen soğubullaşabız, ifirday kilesi işraşuğa kadar.

0: Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
0: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
3: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
5: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Ovdi Radio Glas Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio La Voce della Turchia.
9: Esta es la voz de Turquía.
10: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
11: Юфлет Зари и Турция.
12: 这里是 土耳其 之声广播电台.
13: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
14: دا ترکیه رادیو دا.
15: خصوم ترکیه زاین رادیو گایان.
16: Eterçiye Radyo Sadburi Türkiye Sıkma.
17: Ovo'da Türkiye Ünü Radyosu.
18: Ayç Radyo Voça Türkiye.
19: Говорит Голос Türkiye.
3: Эфирда Türkiye Ovası.
8: Gitleyer Türkiye'nin Teti Radyosu.
5: Ye Sıday Türkiye.
0: Anlavatın ona Türkiye Avazı Radyosu.
9: Evo İfonetis Türkiye.
6: Oldi Radio Glas Türkiye.
7: Giderebi Amuriye Türkiye.
2: İni adalah Radio Suara Türkiye.
12: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
1: Este es Radio Voz de Türkiye.
20: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
21: Zboru wa glasot na Türkiye.
9: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
0: It Türkiye Hangya Radio ya.
6: Oldu Radyo Glas Türkiye.
4: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

hataları aşk sanıp başka tenlerde avunuruz boşuna ve gizli gizli yaralanırız. Şunu bil ki daima ben en güzel yeri hatırana saklarım, talan olmuş gönül bahçemde. Saçlarımda tel tel hüzünlerle, gözlerimde azalan güneşlerle, ben hep seni beklerim bu şehirde. Bir gün dönersin diye. Kendine iyi bak, ey sevgilim.

0: Radio Suara Turkiye.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
2: Este radio voz de Turkiye.
3: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
4: Zboru wa glas otna Turkiye.
5: Efirde Turkiye ovozi radiosu.
6: It Turkiye hangia radioya.
7: Ovde radio glas Turkiye.
8: Türkiye öne radyosu.
9: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

hataları aşk sanıp başka tenlerde avunuruz boşuna ve gizli gizli yaralanırız. Şunu bil ki daima ben en güzel yeri hatırana saklarım, talan olmuş gönül bahçemde. Saçlarımda tel tel hüzünlerle, gözlerimde azalan güneşlerle, ben hepsini beklerim bu şehirde. Bir gün dönersin diye.